0: Yakalanmaz. Onaylanır.
1: Evet.
2: Tekrar 706 mermi. Evet.
1: Tamam.
2: Do you have a new supervisor of the suspect?
1: Ten more.